maskaleyorsun. Kasattı sukur Allah'ı. Sukur Allah'ı. Sukur Allah'ı. Sukuran muttayyaban. Khatibu gayral khalq bil khalqi wal khulqi. Khadamta.